her şey belki de unutamam ellerim ellerim çıkmır fikrimden.

0: olmasaydı, əhdimiz düz olmasaydı, o qara göz olmasaydı, əhdimiz düz olmasaydı,
1: Azərbaycan radiosu
0: verərdim, sözümüz söz olmasaydı.

Yandı çiçek, o çiçek sendin, dinlendi avla pelak. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin. Pencerem kondu çiçek, o çiçek sendin, dinlendi avla pelak. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin. Ulduzların gözleriyle

dikenler sular. Aylar geçer, il donalar. Yine kalbim seni anar. Aylar geçer.

Yadında mı bizim ilk görüşümüz? O ince bakışın, o kaynar gözün. Nice der oldu öten ömrümüz. O illerden kalıp sevirem sözüm. Nice der oldu öten ömrümüz. O illerden kalıp sevirem sözüm.

dağlara atlayardı, gönçe kimi çatlayardı. Gözelleri odlayardı, kaynar isti cavanlığı.

0: Uyuzluğun pulları yarım saatten sonra getiririm. Bir bet kimi namusumu almış içerim.
1: Ay keçi, bu ehsan değil. Ay heyvanın biri, değilim sana, sus git!
2: Heyvan sensen senin atandır. Elimizde benim keçmeli vurma olmaz.
3: Diyorum kızı bana verirsen ya yok. Vermezsen gelip bir ayrı kız alırım. Diyelim o olmasın bu.
0: Ben öz sözüm üstte duran adamım. Ancak gerek hem de yapacağı bir balaca tedarik göresen.
3: Ben, he? Ben diyelim bir kızı görüm tanıştırım nedir de.
0: Öz sözüm. Eyle.
3: Ya. Hanım, sen saçın bu kadar karadır. Ya sen de benim kimi hena koyursan, he?
4: Hayır, hena koymuram. Benim başım hena ağarım. Kocam hiç ki hena koymuram.
3: Bak, ne hal yeri henasın söhbet bastın. Hiç henanın yeri.
0: He, bir şey değil. Kız hoşuma geldi.
3: Beli, kız da hoşuma geldi. Helal işleri bulursa.
0: Onda 5-6 yüze geç, onu sen peşteş edeyim.
5: Haydi dağsın olsun, ben size bir istiyorum. Ama siz hiç cevap vermek istemiyorum.
3: Aşı, o kadar galiz danışırsan ki, gülme yolması dediysen. Ben özüm Tarık Nadir kitabını yaşına kadar okuyacağım. Ama senin dediğini anlamıram. Bu bir savaşlar hardan başlıyor. Adam mal, ham ay, adam ay,
6: ay başa. Ahım elmiş kendin amcan, fiyat sahte vereceksin.
0: Ama ne diyesin, uçsuzluğun yüzü karı
7: ol. Ağır düştüm yarımdan.

0: Sən əvvəl çək məndən. Mənim elmin dediğim beş yıl hele bir benim mahkemeye diyor.
1: Pardon, pardon. El çeken değilim. Mahkemede cevap vereceğim. Ustaz, siz ne otursunuz?
0: Ne?
1: Yani bu başka mesele. Ben erzemi geri götürürüm.
2: Meşali, ahaha mı yaptın vereceksin? Benim ne bir yapmasını ver, solkum derim daha.
0: Aferin, aferin.
3: Hadi lan.
0: Bak işte ben, ancak ben bilirim ki toy bu günlerde başlıyor. Sen ne dersin?
3: Ne kadar tez olsa bir o kadar yakışır.
1: Atatürk, bizim hamama hoş geldin. Sefa getirin. Buyurun ağalar, buyurun. Hamam, hakikaten güzel yerdi. Yükselmeli yerdi. Bu gider, orada serinlenmek ola.
4: Hamamda!
1: Kışın soğuğunda harada kısınmak olar.
4: Hamamda!
1: Adam harada paç olabilir.
4: Hamamda!
1: Meseli ise bir gün gelsin.

0: Ağzı net. Yüzünden kapları kısırdım. Açarım dedim ben. Pencereler de taktiğinin daldan löpten mıknattıracağım. Bu evi bir. Çok doyan bu yan edese sökeceğim. Çünkü arvat erinden ne kadar çok yüzü tekliyse bir o kadar yan.
1: Ay! Vay haray! Vay vay mı? Vay mı? Gelin kaçtı!
0: Vay! Vay! Vay! Aşı! Siz bu geldi getirende! Bir bakmadız görek ya! Bu arvaktı! Yok be kişidir!
2: Meşedi! Bir 40 manat ver! Bu saat dedim bak bu ben nasılın özünü bırakacağım!
0: Niye?
2: Meşedi! 20 manat ver! 20 manat ver bu saat dedim! Oriente!
3: Kaçtı var!
2: Bir 10 manat ver bu saat üstten dayı başına bir patlaca!
0: Yok!
1: Ya! Maşanı! Ben onun bir yapmazsam!
0: Hadi red dursun da bir yapmaz, bir yapmaz ya! Ceyhan! Gidin gaziye deyin ki, bu arvadın kebirli benim için.
3: Bak bu başka mesele. Neynek? Bu olmazdı, bu olmaz.
4: 106.3 FM Milli Musiqi, Milli Radyo'da.

Seni sevdim, seni andım, mehribanım, mehribanım, mehribanım, mehribanım.

Yumurtaları atarken hayal gibi, bir rüya gibi içimdesin sen. Ya ben sana

0: Xoy, bu kimdir? Ay kız, dur başıma deyip ağız burada ne yatmışsın? Dur gede geve!
1: Ben kız diyorum.
0: Görürüm, baktın getiripçe kız olmamsın. Yoksa bu göv değil, ömür billah evde kız kalardın. Sen kimsin?
1: Mehmet'im.
0: Hiç tanımadım. Ve familyen nedir?
1: Mehmet'im.
0: Ve dedenin adı nedir?
1: Mehmet'im, Mehmet, Mehmet oğlu Mehmet'im. Başa düştün?
0: He.
1: Menden elimiz, benim kadın heylana hoşum gelmez.
0: He, öyle sen de menden elimiz. Benim de kişilerden hoşum gelmez. Gördüm.
1: Baş mehabbet, sevgi, eşk.
0: O ne olan şeydir? Mehmet.
1: Bu saat seni başa salım.
2: Göz karalır, baş fırlanır, adam solur eşkiden. Her dünyadan neler olur, neler olur eşkiden. Ben de serbest bir adamım, yoldaşam kadınlara. Polat şimdi yüreğim var, sevgi haramdan ara.
1: Adın nedir?
3: Züleyha.
1: Aşk olma sen ki.
3: Yok ha.
0: Mehmet.
1: Can.
0: Değilsen yani hiç ömründe evlenmemsen.
1: Yok, aradan gelmez ulan.
0: Dursa.
3: Yaş. Elimden kaçıp burada, bu toyuhininde gizlenmek istiyordun. Tutmaz!
0: Bu kimdir ay Mehmet kardeş?